0: Mas.
1: Eh, sayan-sayan tan petandingan, Wiyakti. Indek kebecikan, puri masih Wiyakti.
0: Luwer muru bening langit.
1: Pikanten dumilah punika saking ambaraning.